babanı kandır. Aman dinden razı. Bir elinde cura, çal vura vura. Küçük hanım geliyor, bel kıra kıra.

de komşunun kızı. Küçük hanımın eli uzun, çarpar bazı bazı. Dama çattım çatmayı, çağırın gelsin Fatma'yı. Fatma'm nereden öğrendin?